Kongo yusa pa teleni. Pufanga tane tisase wo inyunu. A Kongo yusa pa teleni. Pufanga tane tisase wo inyunu. Okola shima ingashi.